0: 0660 İHH Ankara Şubesi.
1: Hem başarılı hem ahlaklı öğrenciler Dost Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarı, nitelikli İngilizce, değerler eğitimi, spor ve sanat adına tüm detayları düşündük. Sizin çocuğunuz da Dost çatısı altında büyüsün istemez misiniz? Dost Koleji Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Liseleri ile Eryaman, Ümitköy ve Boran'da.
2: Reklamlar.
3: Haklı bile olsa, çekişip didişmeyen kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine kefilim. Şakadan bile olsa, yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim. İyi huylu kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim. Hadis-i şerif. Cennete yaklaştığımız bir cuma olması niyazıyla. Hayırlı cumalar.

0: Bazı şeyler iki kez yaşanmaz bu dünyada. Hayat da öyle. Hayatı gelin birlikte yaşayalım. Dostça, dost bir ortamda, dostane, dostlukla. Dost efendim.
1: Bediüzzaman'dan Fıkhi Tespitler. Profesör Doktor Şadi Eren.
2: İlahiyatta okurken bazı hocalarımız şöyle söylerlerdi. Derlerdi ki İmam-ı Azam'da var işte beyin ve bende de var. O aklıyla düşünebiliyor, ben de düşünebiliyorum. Kaldı ki onun önünde bilgisayar da yoktu. Bilgiye ulaşması günümüz şartlarına göre daha zordu. Ben niye İmam-ı Azam'ın içtihatlarını taklit edeyim ki? Ben kendim çalışır ve anlar ve uygularım. Bu şekilde söyleyenler vardı. Bu dediğim 40 yıl öncesinin durumu. Ve aradan geçen zaman içinde bu tarz düşünenler sayıca bayağı arttı. Ve bir kısım böyle dini eğitim almış olanlar kendilerini adeta bir müçtehit gibi görmeye başladılar. Halbuki yani İmam-ı Azam'ı küçük görmek bu haşa uygun bir şey değil. Veya İmam-ı Şafii'yi küçük görmek uygun bir şey değil. Onlar gerçekten çok büyük dev alimler ve sistemi güzel bir şekilde kurmuşlar. Bundan dolayı günümüze kadar onların mezhepleri yani dinle alakalı ortaya koydukları sistem devam etmiş. İmam-ı Azam'ın şöyle bir cümlesi var. Hüm rical, nahnu rical. Onlar adam, biz de adamız. Bu hani günümüzde bazılarının söylediği söze benziyor. Ve onlar belki İmam-ı Azam'ı kendi sözüyle adeta vurmaya çalışıyorlar. Peki İmam-ı Azam bunu hangi bağlamda söylemiş? İmam-ı Azam diyor ki, evvela ben Allah'ın kitabına bakarım. Allah'ın kitabında bir hüküm varsa onu uygularım. O hükme göre uygularım. Orada yoksa peygamberin sünnetine bakarım. Orada da bulamazsam sahabenin sözüne bakarım. Ama sahabeyi de ayırırım. İçlerinde alim olan var, olmayan var. Alim olanların görüşünü tercih ederim. Sonrakilere gelince diyor. Yani sahabeden sonraki nesil, kendisi de sahabeden sonraki nesildir, tabiindendir. O zaman bu ifadeyi kullanıyor. Hüm rical, nahnu rical. Onlar adam, biz de adamız. Ve İmam-ı Azam böyle diyebilir mi? Diyebilir. Kendisi alimdir. Ve Bediüzzaman'ın ifadesiyle müştehit olan başka bir müştehidi taklitle mükellef değil. Dolayısıyla İmam-ı Azam orada diğer tabiinden olan zatlar gibi ben ayeti veya hadisi şöyle anlıyorum, bu konuda şöyle hüküm veriyorum diyebilir. Diyebilecek kabiliyet ve kapasitededir ve bunu demeye de hakkı vardır. Bediüzzaman buna atfen şöyle söylüyor. Amma hubbu din ve ilahi kelimetullah herkese farz-ı ayn olduğundan, yani dini sevmek, Allah yolunda Allah'ın dinini yaymak için bir gayret içinde olmak, herkese farz-ı ayn olduğundan, herkes kendini mükellef bildiğinden, hüm rical nahnu rical, onlar adam biz de adamız, nara-i merdanesiyle, erkekçesine nara ile, teşmiri sak ederek, paçaları sıvayarak, zinciri ataleti kırmak, tembellik zincirini kırmak ve perde-i sefaleti yırtmakla, sefalet perdesini yırtmakla meydan-ı terakkiye atılacaktır. Bediüzzaman'ın kullandığı bağlam, yani din adına herkes bir şeyler yapmaya çalışmalı. Yani biz kim, dine hizmet etmek kim dememeli. Bir gayret, bir hamiyet içinde olmalı. Ve paçaları sıvamalı, tembellik zincirini kırmalı. Ve İslam'ın daha geniş kitlelere ulaşması için elinden geleni yapmalı. Bediüzzaman bu bağlamda kullanıyor. Ve özgüven dediğimiz şeyi tesis etmeye çalışıyor. Hani bazı insanlarda lüzumundan fazla bir tevazu vardır. Ya ben bir şey yapamam, bende bir şey yok. Halbuki hemen herkes bir şeyler yapabilecek durumdadır. İşte İmam-ı Azam'ın cümlesini bu yönden ele alacak olursak, onlar adam, biz de adamız. Bu müthiş bir ifade. Evet, eskiler geldiler, güzel hizmet ettiler. Allah muvaffak eylesin, Allah makbul eylesin. Ama bize düşen görevler yok mu? Bize düşen görevler de var. Biz de Bize düşenleri yapmaya çalışacağız. Ve Kur'an-ı Kerim'de ikinci cüzün sayfa sonunda yer alan, diğer sayfada da yer alan şu ayet, iki defa tekrarlanan ayet, konumuz açısından son derece önemli. Tilke ümmetun kad halet. Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Lehâ mâ kesebet. Onların kazandıkları, yaptıkları kendilerine. Ve lekum mâ keseptum. Sizin kazandığınız, yaptığınız da kendinize. Ve lâ tüselûn ammâ kânû yâmelûn. Onların yaptıklarından siz suale çekilecek değilsiniz. İşte onlar nasıl ki eski devirde gelmiş olanlar kendilerine düşeni yaptılar. Tarih sahnesinde yerlerini aldılar. Biz de şu an 21. yüzyılda yaşayan kimseler olarak İslam'ın 15. asrı o devirde yaşayan insanlar olarak bize düşeni yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla eski zamandaki zatların sadece kahramanlıklarını yad etmek değil, biz ne yapabiliriz? Günümüz şartlarında bize tereddüt eden görevler nedir? Bunları yapmamız gerekiyor. Bir de içtihat konularında da gerekirse, ihtiyaç varsa yeni bir içtihat da yapılabilir. Evet, İmam-ı Azam öyle anlamıştır. Bir başkası başka türlü anlamıştır. Ama günümüz şartlarında yeni içtihatlara da kapı açıktır. Bir hatırayla bunu netleştirmeye çalışayım. Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenliğim yıllarında bir öğrenci bana geldi. Hocam dedi, biz falan caminin medresesi de var, orada kalıyoruz. Bazı diyor böyle buğday yetiştiren zatlar, o bölge buna müsait, buğdaylarından bize getiriyorlar, öşür olarak getiriyorlar. Hocam diyor, 5 teneke 10 teneke bana buğday getiriyor. Ben bunu diyor kuşlara mı vereyim, değirmene götürüp ekmek mi yaptırayım? Halbuki diyor, bunun yerine bunun bedelini bana vermiş olsa, satsa bedelini verse benim işimi çok daha iyi görecek diyor. Peki bu uygulama nereden geliyor? Şafii mezhebinde bunun esas alınmasından, aynıyla vermenin esas alınmasından. Hanefi mezhebine göre ise nakdi olarak verilebiliyor. Dolayısıyla günümüzde Şafii uleması bu yönde bir içtihat yapabilirler. Derler ki, en azından Hanefi mezhebine göre böyle verebilirsiniz. O zaman iş kolaylaşmış olur. Yoksa tarihteki uygulamayı aynen günümüze taşıyacak olursak haklı olarak bir takım serzenişler olacaktır. Bir takım problemler meydana gelecektir.
1: Bediüzzaman'dan fıkhi tespitler. Profesör Doktor Şadi Eren.
3: Bu şehirde yalnız değilsiniz. Bu şehirde bir dostsunuz.
4: Евроопт разыграет сразу две квартиры в Минске. Новенький автомобиль, а также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. И еще 10 тысяч призов. Поймайте большую удачу в Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур-215» с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
5: Ищете строительные материалы в Гродно? Складно. Магазин экспертов стройки. Теплоизоляция, смеси, гипсокартон, краска. Складно-бай. Заказывайте с доставкой или самовывозом. Улица Понимульская, 9А.
6: Строю санаторный комплекс. Буду туризм региона развивать.
7: Запускаю свое технологичное производство. Хватит зависеть от импорта.
8: Запускаю новое предприятие. Здесь, в своем районе.
9: Туристические объекты, технологичные производства, региональный бизнес. Банк развития теперь финансирует от 6 до 7% годовых. Верим в тех, кто создает будущее страны. Подробности на сайте brrb.by.
10: С 14 по 17 мая мега скидки в Грин. Сыр полутвердый 13,99 за килограмм. Яйца куриные S1 всего 2,99. Бумага туалетная Зева Делюкс 6,99 за 8 рулонов. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
11: Привет, что читаешь?
12: 100 техник для спокойной жизни.
11: Помогает?
12: Увы.
11: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплекс
13: комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгострахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
14: Белгострах. Оберегаем счастье.
13: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
15: Твое утро звучит по-новому.